yerin dibine batsın. Sensiz açan günüm sararsın. Sensiz bu dünyamı kıyamet yıksın. Sensiz bu bedeni canım ne yapsın? Canım ne yapsın? Canım ne yapsın?

neyine güveneyim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

Tek reklam. Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Gözlüğün silah, gülüşün kurşun, seni son görüşündeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.

0: Reklamlar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543-360-6572. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458-211-1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
5: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Gümüşsu'da jeolojik etüt çalışması yapıldı. Bayburt Merkez Gümüşsu Mahallesi sınırları içerisinde imara esas jeolojik jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirildi. Güvenli ve planlı yapılaşma süreçlerinin altyapısını oluşturmak amacıyla yürütülen sondaj faaliyetleri Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından denetlendi. Sahada yapılan incelemelerde zemin yapısının tespitine yönelik işlemlerin yasal mevzuata uygun biçimde sürdürüldüğü bildirildi. Bayburt'ta anne adaylarına gebelik ve bebek sağlığı eğitimi. Bayburt'ta Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu kapsamında anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde gebe danışanlara sağlıklı gebelik süreci, yeni doğan tarama testleri ve çocukluk çağı aşı takvimi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda resmi katılım belgeleri takdim edildi. Yetkililer, gebelik süreci ve çocuk bakımı konusunda bilgi almak isteyen tüm vatandaşların merkeze başvuru yapabileceğini bildirdi. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü şantiyeleri denetledi. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli, il genelinde faaliyet gösteren

0: yapı denetim kuruluşlarına yönelik şantiye denetimlerini sürdürüyor. 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılan incelemelere İl Müdürü Cengiz Sevim de katıldı. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sahada binaların mevzuata uygunluğu incelendi. Bayburt Lisesi'nde sınırları aşan eğitim projesi. Dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere 4 temel başlık altında yürütülen projede öğrenciler yabancı dil konuşma becerileriyle dijital araç kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Kültürler arası etkileşimi içeren süreçte öğrencilerin belirlenen okuryazarlık türlerini kavrayabilmeleri amacıyla akademik hazırlık çalışmaları tamamlandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bay Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bay Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bay Stories Bridal. Bay Stories, mutluluğun hikayesi.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimine göre milyonlarca gencin üniversite hayali için ter dökeceği YKS maratonu bugün başlıyor. Sınavın birinci oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2.425.560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri ise yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1.628.200 aday katılacak. Sınavın 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise yarın saat 15.45'te başlayacak. Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'ten %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi.
7: Spor.
6: Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe-Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A-Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
1: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
0: Kafes PlayStation

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: 오늘 실험을 하려고 합니다. 아, 실험이 아니라 테러.
2: Cinevision'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Koloni. Biyoteknoloji profesörü C.G. Yong, önemli bir biyoteknoloji konferansına katılmak üzere bir araştırma tesisine gelir. Ancak bilimsel bir buluşun gölgesinde başlayan etkinlik, hızla kontrolden çıkan ölümcül bir virüs nedeniyle kısa sürede kabusa dönüşür. Virüsün beklenmedik şekilde mutasyona uğramasıyla enfekte olan insanlar korkunç değişimler geçirmeye başlar. Salgın hızla yayılırken yetkililer tehdidi kontrol altına alabilmek için tüm tesisi karantinaya alır. Dış dünyadan tamamen izole edilen hayatta kalanlar hem içeride giderek çoğalan enfekte kişilerle hem de zamanla tükenen umutlarıyla mücadele etmek zorunda kalırlar. Korku türündeki filmin yönetmenini Sang Ho-yeon yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jian Jun, Koina Heaven Ko ve Ji Jang Wook var. İyi seyirler.
0: Cinevision.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Bir gün yaşanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerine siz değerli Bayburt halkına sunuyorsunuz.

0: Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
1: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Kafes PlayStation reklamları sundu. Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'ten %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Top 20 ilk 5.
4: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
5: 5 numara.
6: Bırak diyor akışına.
4: 4 numarada Umur Doma Zor.
5: 4 numara.
6: İnan ki zor kalabilmek.
4: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
5: 3 numara.
6: Umurumda mı?
4: Sıla Hayran 2 numarada.
5: 2 numarada. 2 numara.
6: Hep mi ıska insanız usta anla bir kez beni.
4: Ve geldik zirveye. Manifest, Ajda Pekkan, Hileli, haftanın bir numarası.
5: Bir numara.
4: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam edin.

Tek reklam. Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
5: Bayburt Gümüşsu'da jeolojik etüt çalışması yapıldı. Bayburt Merkez Gümüşsu Mahallesi sınırları içerisinde imara esas jeolojik jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirildi. Güvenli ve planlı yapılaşma süreçlerinin altyapısını oluşturmak amacıyla yürütülen sondaj faaliyetleri Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından denetlendi. Sahada yapılan incelemelerde zemin yapısının tespitine yönelik işlemlerin yasal mevzuata uygun biçimde sürdürüldüğü bildirildi. Bayburt'ta anne adaylarına gebelik ve bebek sağlığı eğitimi. Bayburt'ta Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu kapsamında anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde gebe danışanlara sağlıklı gebelik süreci, yeni doğan tarama testleri ve çocukluk çağı aşı takvimi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda resmi katılım belgeleri takdim edildi. Yetkililer, gebelik süreci ve çocuk bakımı konusunda bilgi almak isteyen tüm vatandaşların merkezi başvuru yapabileceğini

0: bildirdi. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü şantiyeleri denetledi. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli, il genelinde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarına yönelik şantiye denetimlerini sürdürüyor. 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılan incelemelere, İl Müdürü Cengiz Sevim de katıldı. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sahada, binaların mevzuata uygunluğu incelendi. Bayburt Lisesi'nde sınırları aşan eğitim projesi. Dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere 4 temel başlık altında yürütülen projede, öğrenciler yabancı dil konuşma becerileriyle dijital araç kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Kültürler arası etkileşimi içeren süreçte, öğrencilerin belirlenen okuryazarlık türlerini kavrayabilmeleri amacıyla akademik hazırlık çalışmaları tamamlandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule

0: Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A-Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt Gümüşsu'da jeolojik etüt çalışması yapıldı. Bayburt Merkez Gümüşsu Mahallesi sınırları içerisinde imara esas jeolojik jeoteknik etüt çalışmaları gerçekleştirildi. Güvenli ve planlı yapılaşma süreçlerinin altyapısını oluşturmak amacıyla yürütülen sondaj faaliyetleri Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından denetlendi. Sahada yapılan incelemelerde zemin yapısının tespitine yönelik işlemlerin yasal mevzuata uygun biçimde sürdürüldüğü bildirildi. Bayburt'ta anne adaylarına gebelik ve bebek sağlığı eğitimi. Bayburt'ta Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu kapsamında anne adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimlerde gebe danışanlara sağlıklı gebelik süreci, yeni doğan tarama testleri ve çocukluk çağı aşı takvimi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda resmi katılım belgeleri takdim edildi. Yetkililer, gebelik süreci ve çocuk bakımı konusunda bilgi almak isteyen tüm vatandaşların merkeze başvuru yapabileceğini bildirdi. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü şantiyeleri denetledi. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli, il genelinde faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarına yönelik şantiye denetimlerini sürdürüyor. 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun ve yapı denetimi uygulama yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılan incelemelere, İl Müdürü Cengiz Sevim de katıldı. Yapı Denetim Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sahada, binaların mevzuata uygunluğu incelendi. Bayburt Lisesi'nde sınırları aşan eğitim projesi. Dijital, medya, kültür ve görsel okuryazarlık olmak üzere 4 temel başlık altında yürütülen projede, öğrenciler yabancı dil konuşma becerileriyle dijital araç kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Kültürler arası etkileşimi içeren süreçte, öğrencilerin belirlenen okuryazarlık türlerini kavrayabilmeleri amacıyla akademik hazırlık çalışmaları tamamlandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Pop 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
3: 5 numara.
2: Bırak diyor akışına. 4 numarada Umur Doma Zor.
3: 4 numara.
4: İnan ki zor kalabilmek.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Umurumda mı dünya baksa da yarın sevgilim basıp gitse de.
2: Sıla Hayran 2 numarada.
3: 2 numarada. 2 numara.
4: Hep mi ıska insanız usta anla bir kez beni sen de susta.
2: Ve geldik zirveye Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.

0: gün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 6572. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Bayburthaber.com

0: Com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A-Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu. You need to have a conversation.
2: I have power over you, because I could make one call and you lose everything. Does that turn you on when I say that?
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Baby Girl. Romy, büyük bir şirketin CEO'su olarak görünürde kontrol altında tuttuğu bir hayat sürer. Sevgi dolu bir eşi, iki kızı ve başarılı bir kariyeri vardır. Şirketinde genç bir stajyer olan Samuel'le karşılaşması, kurduğu dengeyi tehdit eden bir ilişkiye dönüşür. Film, günümüz iş dünyasında güç dengeleri, arzu ve görüntünün kontrolü üzerine odaklanıyor. Baby Girl, thriller, psikoloji ve erotizm türlerini bir araya getirerek kontrol, utanç ve saklı arzuları iktidar sahibi bir kadının bakış açısından ele alıyor. Nicole Kidman çevresinde şekillenen film, Harris Dickinson'ın özellikle Sans Filtre yapımında gördüğümüz Dickinson ve Antonia Banderas, Romy'nin kocası Jacob'u canlandırıyor. Venice Film Festivali 2024 yarışmasına damgasını vuran Baby Girl, Nicole Kidman'a en iyi kadın oyuncu Volpi kupasını kazandırdı. Oyuncu ayrıca 2025 Altın Küre adayları arasında dram dalında en iyi kadın oyuncu kategorisinde gösterildi. Baby Girl Prime Video'da. İyi seyirler.
4: Anything like this?
2: You're my baby girl.
5: Cinevision.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Düğün olsa haftanın şarkısını sunar.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi. Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Sağlıklı suya ulaşmak için damacana sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
1: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
0: Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü borç yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı. 2026 yılı Haziran öncesi ay dönemleri ilişkin borçlarla 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılacak. Taksitlendirme süresi ise 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil işlem limiti 10 milyon lira olarak güncellendi. Deprem bölgesi Şule Yükselşenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK verilerine göre Türkiye son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak %21,2'den %36,2'ye yükseltmiş. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise 12,8 puan arttırarak %19,3'den %32,1'e taşımış. Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Gümrükler Muhafaza Ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam değeri 8 milyar 85 milyon lira olan kaçak ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump yakında Türkiye'ye gideceğim diyerek Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine katılacağının sinyalini verdi. Spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son maçlar öncesinde 0 puanda kalan Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Gain'i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Fenerbahçe Kosovalı forvet Vedat Muriç'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandığını duyururken 1994 doğumlu golcü futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında ABD Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderliğini sürdürdü. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve A Milli takım formalarını terleten Caner Erkin futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Isparta ve Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusu toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları.

0: Kamu Spotu.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539-352-0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458-211-1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
6: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
7: Bayburt'ta Osmanlı Türkçesi eğitimi için ilk adım. İçişleri Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında başlatılan Osmanlı Türkçesi eğitimi projesinin açılış toplantısı Bayburt'ta yapıldı. Eğitim faaliyetinin başlangıcı için düzenlenen resmi organizasyon 18 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. Toplantıya kentteki kamu kurumlarının yöneticileri ve idari personeller katılım sağladı. Milli takım Paraguay'la yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. A milli futbol takımı, Dünya Kupası

0: grup aşamasındaki kritik müsabakada Paraguay ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Ay Yıldızlılar, turnuvaya veda ederek gruptan çıkma şansını kaybetti. Karşılaşma boyunca çok sayıda pozisyon üreten ancak aradığı golü bulamayan milli takımda maç sonu büyük bir hüzün hakim oldu. Bayburt'ta otomobil ile tır çarpıştı. Bir yaralı. Bayburt Merkez Şehzade Sokak ve Müstesna Sokak kesişiminde 19.06.2026 günü saat 21.50 sıralarında yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sürücü FE idaresindeki 72AC695 plakalı otomobil ile İbn Sina Caddesi üzerinden gelen 27ABT629 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 72AC695 plakalı araç yolun sağındaki orta refüj başına vurarak durabildi. Muharrem Kahraman, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na aday. Bayburt Madeni Sanatkarlar Esnaf Oda Başkanı Muharrem Kahraman, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na aday olduğunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Esnafın finansal kaynaklara erişim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bu kararı aldığını belirten Kahraman, kurumsal yapıda şeffaflığı artıracaklarını ifade etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Şehrin gürültüsü sustu. Şimdi sahnenin sesi başlıyor. Beni FM sahne.

0: olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
5: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu. Kafes PlayStation reklamları sunar.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Müjde! Tazenizde en taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde...

0: Reklamlar. Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

0: Kafana takman olsun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil.
1: Son zamanlar yaptıklarıma bakman olsun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olsun.

0: yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0509 Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt. Bayburt'ta Osmanlı Türkçesi eğitimi için ilk adım. İçişleri Bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında başlatılan Osmanlı Türkçesi eğitimi projesinin açılış toplantısı Bayburt'ta yapıldı. Eğitim faaliyetinin başlangıcı için düzenlenen resmi organizasyon 18 Haziran 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. Toplantıya kentteki kamu kurumlarının yöneticileri ve idari personeller katılım sağladı. Milli takım Paraguay'la yenilerek Dünya Kupası'na veda etti. A milli futbol takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik müsabakada Paraguay ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Ay Yıldızlılar, turnuvaya veda ederek gruptan çıkma şansını kaybetti. Karşılaşma boyunca çok sayıda pozisyon üreten ancak aradığı golü bulamayan milli takımda maç sonu büyük bir hüzün hakim oldu. Bayburt'ta otomobil ile tır çarpıştı. Bir yaralı. Bayburt Merkez Şehzade Sokak ve Müstesna Sokak kesişiminde 19.06.2026 günü saat 21.50 sıralarında yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Sürücü FE idaresindeki 72 AC695 plakalı otomobil ile İbn Sina Caddesi üzerinden gelen 27 ABT629 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 72 AC695 plakalı araç yolun sağındaki orta refüj başına vurarak durabildi. Muharrem Kahraman, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na aday. Bayburt Madeni Sanatkarlar Esnaf Oda Başkanı Muharrem Kahraman, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na aday olduğunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Esnafın finansal kaynaklara erişim süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla bu kararı aldığını belirten Kahraman, kurumsal yapıda şeffaflığı artıracaklarını ifade etti. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu. Televizyon.
7: Narin bak, bu kadar net görmesem bir şey söylemem. Bak, çocuk burada.
8: Ben bıraktım artık hayal kurmayı.
9: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Cinhar. Anadolu'nun sisler içinde kaybolmuş, bir dağ köyünde yaşayan Narin ve Yusuf'un umutla bekledikleri bebek trajik bir şekilde düşer. Ancak bu acı sadece bir kayıp değildir. Geçmişte yapılmış karanlık bir anlaşmanın yankısı.

0: yansıtıdır. Yıllar önce anneleri çocuk sahibi olabilmek uğruna ruhanilerin en tehlikelisi sayılan Cinhar kabilesiyle gizlice bir anlaşma yapmıştır. Kardeşine destek olmak için köye gelen Çiçek farkında olmadan bu kadim laneti yeniden uyandırır. Alacaklılar unutsa da borç ödenmeden kapanmaz. Diyet ötelenmiş ama asla affedilmemiştir. Cinhar kabilesi geri dönmüştür ve bu kez diyet yalnız bir aileye değil bütün köye ödenecektir.
1: İblis göndermek her zaman için bazı hazırlıklar gerektirir. Yöntemleri değişir sadece.
2: Merak etme Yusuf, birazdan her şey bitecek.
0: Korku türündeki filmin yönetmenliğini Özgür Akbaş yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sude Nur Balcı, Zeynep Kıvanç ve Recep Özdemir var. İyi seyirler.
3: Arkanda kim var? Arkanda kim var? Arkanda kim var?
4: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
7: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
6: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
2: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsche

0: ton 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı da yenir.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Kafes PlayStation reklam.

şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bugün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
1: Tek reklam. Tek reklam. Tek
0: reklam. Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: savunacak kurduğum ağaç. Sen hayatımın tek sesi. Sen yanağım ağaçtan soğuk. Sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın. Sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım. Sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım.
1: Gecenin koyununda anılar vuruyor gözyaşlarıma.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz.

0: sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
6: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu. Kafes PlayStation reklamları sunar.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres: Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram: Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
5: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram: Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
6: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
7: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağları, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın. Elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden, gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde, kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmur sağırsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik, ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Just as

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Efendim, Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Düşra Sokağı'ndasınız. Her hafta cumartesi gecesi saatler 22.00 gösterdiğinde bazen bizleri hayata bağlayan, bazen uzak diyarlara götüren, şiir adına her şeyi sizlere aktaramasak da mutlaka bir sonraki hafta birkaç cümle, birkaç kelime bırakıyoruz. Radyonuz Ünlü FM'de saatler 00 gösterene dek şiir adına, az önce bahsettiğimiz üzere, bazen sizlerden gelen, not aldığınız, belki bir ufak bir boşluk yakaladığınız an, karaladığınız denemelerinizi, şiirlerinizi, makalelerinizi yine bu hafta almaya devam edeceğiz. Nasıl mı? Bizleri www.unefm.com.tr'den takip edebilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0853 60 18 64.

seni kaybettiğim o günden beri içimi dağılıyor hasretin, sızın. Kah gönderiyorsun yalnızlığını, kah karşıma çıkıyor ansızın. Herhangi bir gecede, dumanlı bir köşeden, bazen ayın 14'ü kadar şehla ve güzel, bazen bir ejder gibi bakışları bir kızın, ızdırap şarabıyla ruhumu sarhoş eden, kil renkli gözlerini buluyorum ansızın. Herhangi bir zamanda muamma bir şarkının dalgın namelerinde duyuyorum seni. Ağlayan kirpikleri bazen kumral, uçurtmalar taşıyor göklere nefesini. Bazen karanlıkları örtecek kadar uzun, alevli saçlarında dağılıyor gül ve gün. Kalbimden bir karanfil koparıyor sonsuzun, savaşta yenik düşen gemiler kadar üzgün. Herhangi bir denizin efsunuyla yeniden, her şeyi sanki yeniden başlayacak derinde. Sönerken mutluluğun nazenin kandilleri, yaralı bir güvercin görürüm ellerinde. Hayalinde bulurum solgun karanfilleri.

Bakanlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde

0: %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
5: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
6: Radyo, Radyo, Dünya FM, Dünya FM, Düşler.

Hızla akıp gidiyor diye ifade ettiğimiz şey aslında zaman değil, yaşamın ta kendisi. Bir yaprak misali oradan oraya savruluyor. Bazen bir ağacın gövdesine, bazen bir kaldırım taşının kenarına takılıp bir süre dinlendikten sonra rüzgarla birlikte tekrardan ters yüz olup akıp giden belirsiz yolculuğumuza devam ediyoruz. Rüzgarı kontrol edemediğimiz sürece bu hep böyle olacak. Çıktığımız bu hayat yolu inişli çıkışlı, sarsıntılı, bazen aşırı sıradan, dingin, tek düze giderken birden kendimize ne oluyoruz demeye kalmadan güçlü bir rüzgar etkisiyle alt üst oluyor yaşamlarımız. Bu soruyu kendimize sormadan önce şu soruya cevap olarak şekilde geliştirip yaşayıp sormalıyız aslında. Yaşamımızı nasıl bir iz ya da etki bırakabiliriz? Uçsuz bucaksız bir sahile önemi olmayan, gereksiz, etkisiz bir kum taneciği gibi mi? Yoksa bir deniz feneri misali, karanlıkta yolunu bulamayan gemilere yol gösteren ışık mıyız? Yaşamsal çizgimize iyi bir iz bırakmak için yeterince çaba sarf ediyor muyuz? Onurlu bir şekilde eğilip bükülmeden, adalet için yalnız kalsak da hayat yolculuğumuza devam etmeliyiz. Korkmadan, korkutmadan, kendi özgürlüğümüzü savunurken başkalarının yaşamlarına hüküm vermeden, adalet ve doğruluktan ayrılmadan, hak ve hukukun herkese bir gün gerekli olacağını bilerek, dürüst, erdemli, namuslu bir şekilde, kul hakkı yemeden, emeği ve alın terini savunmak, düşüncelerine katılmayacağımız insanlara söz söyleme özgürlüğünü verdik mi? Verebiliyor muyuz? Aslında yaşamlarımıza ait süreçler ile ruhsal durumumuz mevsimlere benziyor. Çevremize, dünyaya ve haberlere baktığımızda ruhsal bir kış yaşıyoruz adeta. Sanki beklenen bahar hiç gelmeyecek, göçmen kuşlar geri dönmeyecek gibi. Gökyüzü eskisi gibi bir daha hiç parlamayacak. Gerçekten katıla katıla hiç gülmeyeceğiz gibi. Oysa ki kış ne kadar uzun sürse de bahar mutlaka gelecek, ama bizi sarıp sarmalayan kış havası dışarıda değil, aslında ruhumuzda, vicdanlarımızda. Çünkü biz fark etsek de etmesek de bütünün bir parçası olarak dünyada ve ülkemizde savaşlar, açlıklar, sefaletler, hastalıklar, vahşetler bizim yüreğimizi hep dağılıyor, dağılayacak da. Akıp giden yaşamımızda savrulan yaprak misali olsak da, bizi öteye beriye savuran rüzgarı kontrol edemesek de, yönümüzü kim olduğumuzu hiç unutmadan hayat yolumuzda dimdik yürümeliyiz. Umutla, inatla, sevgiyle. Efendim, Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Düşler Sokağı devam etmekte. Annelerimize bir şiir, ardından iki çalışma armağan edelim. İki güzel şarkı. Bizleri www.unefm.com.tr'den takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0850 360 1864. İbrahim Sadri'nin zaman zaman sizlerle paylaştığım çok güzel bir şiiri. Kan ter içinde gece, kan ter içinde her yanım. Annelerimize armağan olsun.

Kan ter içinde gece, kan ter içinde her yanım. Her yanım bu gece vurgun içinde. Kurşun yemişim, sürgün yemişim. Bu sana ilk gelişim. Vur emriyle düşmüşüm kapına, düşmüşüm kucağına. Bu yara sıcak ana. Yok elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey, bilmem ki ne demeli. Bir tek ağır yaralı özlemim, bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim. Anne benim, aç kapıyı. Oğulcuğun, küçük tavşanın, kör olmaya sıcağın. Ölmeyesin, bitmeyesin. Yürek yarası gitmedin dediğin. Anne benim, aç kapıyı. İşte geldim, işte bu sana ilk gelişim.

Hep senin için gökyüzünde bir evimiz olsun isterdim. Hep senin için bulutları isterdim. Ellerimi açtırıp dua ettirirken, o küçük evimizde sokulurken göğsüne her gece. Hani her gece sorduğumda, anne babam nerede? Nerede kuşların dilinden anlayan adam? Venek Şener'le konuşan adam. Nerede anne? Ve sen bastırıp bağrının kızılca kıyametin ağacını. Gelecek oğul, sen uyu şimdi. Baban gelecek bir yağmur gibi yağmurla. Rahmete boğacak yoksulluğumuzu derken, ben uyur, düşümde senin için bir ev görürdüm gökyüzünde. Sen, babam, ben ve melekler. Ve melekler anne, anne melekler. Önce babam, sonra onlar terk ettiler gecelerimizi. Ben de çekip gittiğimde, yani oğulcuğun, yani yürek yarın, İçinden geçen şarkın gittiğinde, sen nasıl yaşadın anne? Kan ter içinde gece, kan ter içinde her yanım. Her yanım bu gece vurgun içinde. Kurşun yemişim, sürgün yemişim, bu sana ilk gelişim. Uğur emriyle düşmüşüm kapına, düşmüşüm kucağına, bu yara sıcak ana. Vakit yok artık, istersen kalayım böylece. Ama bir kere öpseydim ellerinden, ama bir kere sürseydim gözlerimi gözlerine yeniden. Yok elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey, bilmem ki ne demeli. Bir tek ağır yalalı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim. Anne benim, aç kapıyı. Oğulcuğum, küçük tavşanım, kör olmaya sıcağın. Ölmeyesin, itmeyesin. Yürek yarası gitmeyesin dediğin. Anne benim, aç kapıyı. İşte geldim. İşte bu sana son gelişim. Üzülme kapanıyor diye gözlerim. Bak işte gidiyorum, vakit doldu. İşte kapanıyor gözlerim kapının önünde. Öğrettiğin gibi ellerimi kaldırıp gökyüzüne. Ve eğip başımı önüme dua ediyorum. Sen üzülme anne. Vakit doldu. İşte şimdi bir oğlun oldu. Bir oğlun oldu anne. Kan ter içinde gece. Kan ter içinde. Her yanım.

Radyolarını yeni açan dostlarımız, Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Düşler Sokağı programındasınız. Şiir adına her şeyi sizlere aktaramasak da mutlaka bir sonraki haftaya birkaç cümle, birkaç kelime aktarıyoruz.

Çok kıymetli kardeşim, kahve için teşekkür ediyorum sevgili Muhammed'e. İbrahim Sadri ve Vur Bitsin diyelim. Bu arada bizleri zaman zaman hatırlatıyorum, www.unefm.com.tr'den takip edebilirsiniz. Instagram adreslerimiz Düşler Sokağı, Unefm ve Ömer Pire efendim.

Orada. Orada masanın üstünde bir resim. İkimiz denize karşı durmuşuz Üsküdar'da. Saçlarımızın üzerinde martılar, gözlerimizde acemi bir aşk. Ve tuhaf ve çocuksu bir mutluluk. Senin sırtında sarı yağmurluğun, Kadıköy'de ucuzluktan almışız. Ben de o siyah kazak, hani bir kedi gibi sokulduğun, Şubat ve yağmur yağıyormuş meğerse, ıslatan her tarafımızı. Orada, masanın üstünde bir resim, yak, bitsin. Orada kapının arkasında bir yazı. Seviyoruz yazmışız birlikte. Harfler nasıl titremiş meğer ellerimizde. Bir pazartesi akşamı ben eve dönünce tutup öyle yazmışız nereden estiyse. Hep gülüşün, hep sıcaklığın sinmiş harflere. Ne yaptığın çorbanın, ne pilavın tadı. Sobayı yakmayı unutmuşuz ne kan. Senin çiğdemler açmış yüzünde sıcaklığın. Orada, kapının arkasında bir yazı. Sil bitsin.

Orada sehpanın üzerinde iki bardak. Senin demlediğin çayı içmişiz birlikte. Nasıl da dalgamızı geçmişiz dünyanın bütün dertleriyle. Bir masalmış, bir yalanmış gibi korkmuşuz. Sıkı sıkıya yaslanmışız bahtımızın kara yıldızına. Ben tek, sen üç şeker atmışsın Filiz çayımıza. Sonra açıp perdeyi gökyüzünden bir dilek tutmuşuz. Mehtap gülümsemiş deli yürek çocukluğumuza. Orada, sehpanın üzerinde iki bardak. Kır.

Orada odaya saçılmış küçük hatıralar. Ne yana dönsem bir parça bir şey senden. Belki minik kızgınlığım, belki bir gülüşün orada. Yüreğin altını yakışın, düğmeyi dikerken iğneyi eline batırışın. Ve saçların, hep o kan gülleri taktığın saçların. Beni mahpus bıraktığın saçların. Ne yana dönsem bir parça bir şey senden. Hep o kanepede oturmuşluğun, şu senin küçük yastığın, şu eşarpın. İşte şu bir Haziran akşamı gitmek için ayaklanışın. Ne yana dönsem bir parça bir şey senden. Orada, odaya saçılmış küçük hatıralar. Git, bitsin.

Orada odaya saçılmış küçük hatıralar. Ayaklarının dibinde bir adam. Adam bütün adamlığını dökmüş önüne. Öyle kaç gün ya da kaç gece ayaklarının dibinde. Öyle kolay mı gitmek? Öyle kolay. Her şeyi, bu İstanbul'u, o sevdiğin adaların kokusunu, Mısır çarşısını, Eminönü'nün balık ekmeğini, Eyalon'un sinema salonlarına birlikte beklediğimiz 28 numarayı unutmak öyle kolay mı? Öyle kolay. Orada, ayaklarının dibinde bir adam. Kov bitsin.

orada. Çekmecede 735 bir silah, babadan kalma. Hani bir bayramda saydırmışız havaya. Sen biraz ürkek sokulmuşsun omzuma. Kuşlar havalanmış bütün kuşları İstanbul'un. Giderken galiba bir beni, bir de bunu unutmuşsun. Orada, çekmecede, 735 bir silah. Ve burada zaten öldürdüğüm bir yürek.

Orada, masanın üstünde bir resim. İkimiz denize karşı durmuşuz Üsküdar'da. Saçlarımızın üzerinde martılar, gözlerimizde acemi bir aşk ve tuhaf ve çocuksu bir mutluluk. Senin sırtında sarı yağmurluğun Kadıköy'de ucuzluktan almışız. Ben de o siyah kazak, hani bir kedi gibi sokulduğun, Şubat ve yağmur yağıyormuş meğerse ıslatan her tarafımızı. Orada, masanın üstünde bir resim, yak.

Değişir rüzgarın yönü, solar ansızın yapraklar, şaşırır yolunu denizde gemi, boşuna bir liman arar. Gülüşü bir yabancının çalmıştır senden sevdiğini, içinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ve ölümdür yaşanan tek başına, aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevişmelerden. Binlerce yıl uzaktadır binlerce kez dokunduğun ten. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Avutamaz olur artık seni bildiğin şarkılar. Boşanır keder zincirlerinden sular tersin tersin akar. Bir hançer gibi çeksen de sevgini, onu ancak öldürmeye yarar. Uçarı kuşu sevdanın alıp başını gitmiştir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. İtik bir ezgisin sadece tüketilmiş ve düşmüş gözden. Düşlerinde bir çocuk hıçkırır gece camlara sürtünürken. Çünkü hiçbir kelebek tek başına yaşayamaz sevdasını. Severken hiçbir böcek, hiçbir kuş yalnız değildir. Ve ölümdür yaşanan tek başına. Aşk.

Efendim saatimiz şu anda 23.23 gösterirken birlikteliğimize devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dostlarımız, Sağlık Medikal ve Primer İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı'ndasınız. Şiir adına her hafta birkaç cümle, birkaç kelime sizlere aktarıyoruz. Kısadan uzuna böyle devam edelim. Şiir adına her şeyi paylaşamasak da bir sonraki haftaya mutlaka birkaç cümle, birkaç kelime bırakıyoruz. İşin özü bu aslında. Sizden zaman zaman DM'den aldığımız mesajlar da oluyor. Bunları isimler belirtmesek de sevdiklerinizi aktarıyoruz, merak etmeyin. Az önce iki güzel çalışma dinledik. Serap Kader, Semanur ve Erva. Sizlere armağan olsun. Bir de talatımız var bizim. Abicim yayınlar diliyorum. Şu anda Yenişehir Parkı'nda oturuyoruz. Ben Mahmut Alihan, Enes Talha. Ateşin başındayız abi. Hava da güzel. Bir de güzel bir şiirle bir şarkı armağan et. Bu programa bizi de ortak et demiş. Eyvallah. Sizler zaten ortaksınız programa. Aslında benim aklımda Ali Munzur geçiyordu, Talatçığım. Fakat Üstad Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine, sana ve yanında bulunan

Senin kalbinden sürgün oldum İlkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, çölenlerin, ayinlerin dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasan da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime. Ah, uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil, ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği. Kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili. En sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bak, bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin, bel kızın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.

Yıllar geçti. Sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yaralarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgelendi gecemi aydınlatan işsiz lamba hep Kanlıca'da, Emirgan'da. Kandilinin kuşuni şafaklarında, seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs Meryem, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır, Züleyha, ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü beni.

Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgen diye yansıyıp duran Bengüsü pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda.

Bitmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim, af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim.

kendiki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkı özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur. Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü beni.

0: Hadi gidiyorsun. Yürekten kan gidiyor, sen gidiyorsun, her şey gidiyor. Gökte bulut, dağda kar, düzde kervan gidiyor. Solgun bir gül oluyor insan. Bir demet kır çiçeği ölüyor, sen gidiyorsun. Ne ucuz yaşıyorsun, ne kolay. Bir kristal gibi ellerimden düşüyorsun, bakma öyle. Ben kanıyorum, sen üşüyorsun. Kolay değil bir yalan bu. Yaralayan, kanayan koca bir yalan. Yalan işte. Sevdiğim yalan. Şarkılardan arta kalan ve sabah buğusu ve tarla faresi ve ekmek derdindeki işçi kalbi gibi yumuşacık, sıcak bir yalan. Islak gözlerimle geçiyorum yaralı bir ceylanın kalbinden. Ceplerimde kül var bir yangından arta kalan. Sorduğum adreslerde kimse olmuyor ve kimse olmuyor ben sorduğum zaman. Her şey bir yalan gibi yandığı zaman. Yalnız olduğunu anlıyor insan. Anladım ve geçtim yaralı bir ceylanın kalbinden. Tutsana beni, bırakmasana. Olsun yaralasana, olsun ağrısa da. Yalan da olsa kalsana. Aynamı kırdım, fotoğraflarımı yaktım. Nasıl da acımasızdım tafralarıma karşı, nasıl da umarsız. Su gördüm düşümde, karanlıktı ve gürültüyle çağlıyordu. Ceplerimde kül vardı ve yanıyordu. Sonra sabah oluyor ve bir ceylan kalbinde alem ağlıyordu. Hayır diyordu bir dağ köylüsü, hiçbir şey için geç değil. Ve geç değil bir şey için hiçbir şey. Bir şey vardı öyleyse bir şey. Kocaman çayırlara çeken bir şey, gümrah ırmaklara. Sonra sıcağa, sonra acıya. Sonra yaralarıma merhem olmaya kapıma dayanan bir şey. Tutsana beni, bırakmasana. Olsun yaralasana, olsun ağrısa da. Yalan da olsa kalsana. Dağ köylüsü. Aşkın olduğu yerde ben varım. Sen olmasan da ben varım. Yağmur yağar, saçlarım filizlenir, bir yıldız düşer omuzlarıma. Islık çalar, ıslanır, şarkılarımı söyler, geçerim kapında. Camların buğusundan ve yağmurun kokusundan tanırlar beni. Bilirler. En iyi yalanlarını ben alırım onların. Adresler sorarım, kimseler oturmaz orada. Ve kimseler sormaz ben oldukça. Dağ köylüsü, şimdi gidersen, şimdi git. Kalırsan şimdi. Hadi, hadi tutsana beni. Bırakmasana. Olsun yaralasana. Olsun ağrısa da. Yalan da olsa kalsana.
1: Radyo Üni FM.

0: Sağlık Medikal ve Primar İşitme Merkezi'nin sunduğu Ömer'le Düşler Sokağı efendim burada sona erdi. Bir yerlerde bulsam. Haftaya cumartesi gecesi saatler 22'yi gösterdiğinde radyonuz Ünü FM'de Düşler Sokağı'nda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
1: Düşler Sokağı.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm, bu gönlüm senindi, aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zaman değildi, sen yanlış yaptın. Zaman değildi, sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.

sen de seversin. Bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum.

de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu. Evo almak için 458 333 48 48 552 756 20 69. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.